şim varı çaman kan yam şimna kale kale zar zar jedik magma beterdi telefonu mağure çama bakın ya dediler işaret edesler düşmedir dersim acil cuma dersim majorin ne dişeleri bisele kamrun üstüne yek yek kurmanca yek acem yek Azab-ı sülâsı bir açımın ucam yandacı idi Türkiye mi diye kapın zirâbı çabı kirli abris mi teyli çapın direyce por keşe ne hakkın dile Gerdem de racun da kondarayam tabi çartil ya bilir misin aşka faizli bir efendim atar değerdir bazı bir adı fırın kemin emez ne huavi dina varış gülya Mesel kudar tavan dedi kim Rami Şahane gildi ve Levi Şekir'in yanına gıy ve Ahmet ibn Terzi'ydi hakimi Şemli edi Arabi halukat dedi gerdin ne khab khab gebel buharam ne kerem kim gel yaban okur no çıkavurin مچیل بیان ترند ترند باور را گویا بشم من خیال خم اکین رد گه وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل دل وای دل آخر ل عرب مصر راست می ربینا باه کر باه شرق باه در بچه بر راست متهگ مینه از این شومی نجام یان گازی راجم مدیه قبل زرا و چپل دیج فورکش ناب کندیل گردن زره فنانی دکتره که دولت جوی داده یه چنده که دستانه کتیا خیا

demeşiyar bin. O idi kapasiteye meriv cara kadın zede be enerjiye meriv cara kadın hoştur u baştır be. Vakidin kudbe serisi be. Kronya roje jidesbet ke emru pelekidin ye hoşşik u spivetik.

19 Gulana 2026 Roja Seşemi De TRT Kurdî Radyo'ya da bültena saat 11:00 despeke. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Serokumar Erdoğan Gotri ve Briya Boriye Cibu Hemurudan Ugeşedani'nin Heremi Tevdirin Havce Gırtine. Erdoğan Oha Devam Kır. Lıqadeji Kontrolin ve Bina Ver Devam Dike. Emtaqez Nahilin Tükers Fersend Perestiye Bike. Erdoğan Diyarkır Ku Türkiye Edi Devleteke Hizdare Udu Heyamin Şerdeji Aboriya ve Sahlame. Filoya Sumudeya Kureviya ku jibu alikariya insani bigyene Gazze'ye derketri. Di behra spide careke din rasti müdaxaleya der kanuna İsrail'a huyen kuarhat. Le Lübnan'e de 17 Nisan'e de agırbest hatı bu ilan kire. Lebele İsrail'e erişen huyen nidici Lübnan'e heji de domine. Di erişen li başarin suru ve albake du rojan de yazde kesmire. Di erişeke de ji fermandarin cihada İslamiya Filistin'e yek u keçavi ji jana hoji destan. Zaziya istatistikiya Türkiye'yi TÜİK daneyin hezakara en çariyeka avila isal eşkere kire. Rejea bekariye 0.1 bu u bu 8.2 diyemin. Ve vi avayi ev bu seze çariye ku rejea bekariye dibine jisedi de handeye. Vezire Xebat u Evlihya Civaki Vedat Işık Hangot, rejea bekariye daket astahiri kem ajı sala 2012 anu firfe. Jibo du polisin le Tekirdağ şehit ketin le Çorlu'ya merasim hat kire. Şehit Erkan Tütüncüler le Çorlu'ya hat ve şartı. Cenazeyi şehit Emrah Koç Şişandın ve Latte Vivane. Vezire Karin Ahbey Mustafa Çiftçi Got, Seri Mesak be şehit ve her tüm de dileme de be. Lirihaye Hünermend Vahap Aydoğan peşengaha bira bedengiye fekir. Lü Müzeye Arkeolojiye yarrihaye Lübenda ziyareta hünerhezane. Mijarin serekeyin peşangeyi, şer, koçberi u kuştinin jinanı. El Aziz Duvari Hilverina Berhemen Avede bu yek şuan bajarin peşeng in Türkiye'yi. Somonin kulu bendava kebanetin hwedi kirin ve teknolojiya bilintin hazır kirin u juher deri cihan ire ten şantı. Le Elbaka wane 3 metre berfe. Tim jiboku berfe bavijin ben averdi xebeti. Le palan dökena Erzurum eji ajukar jiber berfu puke ketin tengasiye. Le idireji baraneke göşbari. Lehira bu köçe u kolan dibin avedema. Jibo ur çalışkani kudu nozde sibat ede lühat ayıvinda bu bu verediten xebat devam deke. Tima taybet kucu jasat u afadi pekte ve heftiyusi personelan lı daristanan u çolterele ur çalışkan dekere. Du qezaya trafikeya koyul hisara sivazede jijisi kesin du vesayit ede yek birindar bu, yeki jij anir hıcı desta. Xebatin ligerini yenci bu Esmanur Hacı Osmanoğlu'ya kucu tırsa qezayi ve aviyeti bu çeme kelki deji devam dike. Guhtarin Aziz Bülten Asaat Yazdeyan Qediya Bıxatriwe.

Muhammed her tuyi her Resul Nebiye ahir Jiva Allah-i Ekber Riya deye riya me Miftah her qeflu qeyda Jiher pırsara seyda Doktori eşu derda Her tuyi roniya me Kesi bike sebati Beyte heta vefati Ewe ehli necati Riya deye riya me Serte peygamberi me Çiji

0: Hûn li ku bin? Bera hevalê we, em bin. İstanbul 107.8, Kocaeli 97.2, Bursa 90.2, İzmir 94.0, Ankara 107.8, Antalya 96.0, Mersin 94.6, Adana 97.9, Gaziantep 88.6, Kilis 103.8, Adıyaman 104.8, Malatya 102.4, Şanlıurfa 101.0, Mardin 104.4, Diyarbakır 88.4, Elazığ 98.8, Tunceli 103.7, Bingöl 88.5, Muş 105.0, Batman 89.5, Siirt 103.6, Şırnak 94.5, Van 102.0, Ağrı 98.2, Kars 99.7, Ardahan 99.3, Erzurum 94.8, Tunceli 93.7, Bingöl 88.5, Hakkari 92.3, Iğdır 94.5, Çavevelri, Güyevel, Mebep.
1: Hele godarên delal dîse bi hemû coş û kelecana xwe bi stranekê xweş em ê berdewam bikin. Dursun Erdogan wê bibêje rindê.

0: Hoca Ciwanan Ronibe û Biratiya Hezar Salan jinû ve bêsaz kirin. Meşên mezin li gel rêhevalên ji dil û can tên kirin û dîsa li gel wan digihîje serî.
1: Serokê giştiyê MHP Devlet Bahçelî di Kongreya Mezina Ciwanên Tirk daxivî. Bahçelî 19 Gulanê Cejna Biranîna Atatürk Spor û Ciwaniyê jî pîroz kir.
2: 19 Mayıs 1919
0: Gelî evladên min, 19 Gulanê 1919-dan dîrokeke gelek girîngê. Milletê Tirk careke din di wê dîrokê de derketiye pêş û birêberiya Gazî Mistefa Kemal Atatürk dewleta xwe rizgar kirine. Gava awil li Samsunê dest pê kir û belavê 4 aliyên welêt bû. Îro jî wezîfeya we ew e ku hûn derkevin pêş û di rêza awil de bimeşin.
3: Civîna MKYK AK Parti dibin Serokatiya Reisi Cumhur Recep Tayyip Erdoğan da hatkirin berdevki AK Parti Ömer Çelik püştü civili dahuyani da erişali ser filoya sumu diye lanet kir. Çelik vago tem ravuş aktivistin Türkiye'nin kuatine girtin jinnez ve dişopinin takip dikin. Çelik lisar pevajaya Türkiye ve terörci haberde. Berdevki AK Parti Ömer Çelik püştü civina MKYK'yı dahuyani da. Çelik Taybeti Lisser Türkiye B terör o filoya sumudu sekini.
4: Küresel sumut filosunun.
5: Hem filoya sumudu ya kürevi ku esalata insani derhistine holi silaf dikin. Hem erişa lisser filoya sumudu lanet dikin. Hem hem rauşa valatiyen kwe hem jiyen din en rezdar jenez ve dişopinin. Le gazayı o viti devam dike. İsrail'e sozi kwe yen alikariya derman u xureka ne aniyece. Havcaya ku hamu dünya lehemberi veyeke denge kwe bilind bike.
3: Çelik Bersiv da Pırsen Endamin Medya'yı, Got Türkiye B terör, bir iradeye müştereka ittifaka cumhur demeşandı.
4: Cumhur İttifakı burada bir ve bütün olarak hareket etmek.
5: İttifaka cumhur yek u behevre hareket dike. Gotinin Brez Bahçeli gelek bi kıymetin. U bi avayeki berbeçav dıxın roja vahve u dınırkinin. Dıxın merhaleyanda dife em nekşereye ahve nu bikin. Em e khabate ahve carek edin binırkinin u lirya ahve bidominin. Güncellenmesi gerekiyor. Yaptım.
3: Filoya sumude duhaze alikarke insani bigine gazze le İsrail'e şkıya disayir işkir 75 Juan Türk zedetri seslu çil aktivist derdeskir. İsrail'e katıl düstü 5 mil duri gazze le bahra nav devleti müdahale çilü dü şkavankir jesiv neh devlet an zedetri seslu çil aktivistan kirku 75 Juan velatiyem Türkiye'ne. Ravşa aktivistan jil ne diyare 8 tekneyin filoya sumudu jil riyahı devam dikin. Dinavanda mamayın pitkan, derman, malzemeyin perverde u alikarikin insani hene. Do kabine bu civine kabine meseleya sumudi u erişa İsrail'e jidir Rojava civine da bu Serokumar Erdoğan got Füreya Sumudi Alikarika Mirovi Dibeka Zeyli İsrail Erişi Vanji dike. Ez Erişa İsrail'i bavayke heri tünt nalet kim. Erdoğan diyar kir ku Türkiye liba geli khazayke ua devam kir. Jibu ku velatiyen de filoye da bisabu silamet ve garin velet gavin havcayken fermi hatına vet.
6: 40 farklı ülkenin vatandaşından oluşan
0: Dina Filoya Sumudi de Jiçil devletin cüda velati hene ev reviyen heviye bun. Le İsrail'e erişe vankir. Ev korsaniye, eşkıyayiye. Ez erişe İsrail'e be avayke heri tut nealet dikim.
7: Erdoğan ve Van Gotunan Bertek Nişani erişe İsrail'e yarisel Filoya Sumudi da.
6: Türkiye'nin
0: Jiboku velatiyen de filoyu da besagu selamet vegeren velet gavin havciyen fermi hatin avetin. Emcarek edin bangi raya giştiya navneteveyi de kunku edişber ve erişkari u eşkıyaya İsrail'e rabe serpiyan.
7: Serokomar Erdoğan pişti civina kabineyi dahuyani da. Erdoğan diğer 40 tesireki kürevi yaşar edin avbera Amerika u İran'e deheye u ev tesir devam dike.
6: Enflasyonun dünyanın pek çok ülkesinde
0: Jiboku dünya vegar ser rauşa beriya şer vakt lazım. Türkiye riya kwadı domine o de hatta vi vakti hizdartır bebe.
3: Liçar Aligen ve Leteri Şah İsrail İkali Ser Filoya Sumudiyat protesto kirin gerekes derketin kullanan bir sloganan

0: Alîkare Serokkomar Cevdet Yılmaz Diyarkir Kutiye Kuşuna Ledisi Bahis Ader Kanuni Usuçe İnsanal Benaber Devam Dike. Vezir Adalet Akın Gülek Şigot, Masake Tespit Kirku Rasim Ozan Kütahyalı Bahis Ader Kanuni Dilize U de Hesab-i Müdeci Hareketin Der Kanuni Yene. Kütahyalı Jiber ve Hadkirtin.
1: Behisa der kanuni drojen davide geleki droje fede. Tekoşna altıcı behisa der kanuni usucen sanatçı benaver devam dike.
2: Masak ve seride hamu saziyen tekildar xabatı xoadı dominin ev meseleke gelek giringe tekoşineke kadar tedayin. O peşi li gelek tiştan tegirtin. De salin davide gave mezin hatına.

0: geçmişte kenar
1: Ba
0: olsa.
1: mustemi bahsa van her şahsiyet o helve senwanı bi taybeti muhabbet eşq evin te da darbas ve ya redif evan anji kafiye evan evin
0: Bele.
1: emel ser van besekindi evini tene de helbesta da vek motifeki darbas nabe. Em ya avul vek çirok yani çirokin geliri yen evini hene her çıkası vek de navera du şahsa da yani muennesu müzekker yani nerume jinu zilam da darbas bibinci yani ve karakter darbas bibinci de serivan mesneviya da bu gelenperi em tasavvuf edebinin em
0: Rasta.
1: cibo tasavvuf heye yani van sembol her çıkas benim karahaninci ev evini evini ki jireze nine yani
0: Bele, beguman.
1: cibo kut
0: Hatta da ben
1: çarçova
0: evine ilahi yerim
1: evina
0: bejin.
1: ilahi kvamdı bejit yani evyad Yusuf Züleyha da cemdibinin her çıkas Evine
0: Memuzine da jem
1: mecazi
0: dibinin
1: dest
0: em bejin.
1: bebek
0: Evet.
1: ya ilahi
0: Leyla ve
1: hılastı da
0: Mecnun da
1: Leyla
0: jem
1: ve
0: dibinin.
1: Mecnun Yusuf Züleyha Hurşidü Hürreman Mahu Müşteri Evana
0: Bele.
1: dertine peşverime de edebiyata kurdi tenedan yine evde edebiyatın cirana da bak Osmani Farsi
0: Farsi, Arabi.
1: Afganu Arabi o Pakistan'a da işler basını. Ciber veya ki evin tuştaki gele girine, muhabbet tuştaki girine. Bu kadar düzenli ve eğer muhabbet nebe yani bingeha her tuş ser muhabbet eğer.
0: Rast.
1: Düzenli. Muhabbet ve bingeha eğer tediydi her çıkarsan mı bejin muhabbet eğer ki hebe o işk adıyla insan, o evini adıyla insan ya dileyle mecnun edem de bilin. Medresede de hep zarub. Kendi dediği sabah nes müzekker yani jinumer ya nerumer.
0: Öyle.
1: O despedeki ama piştevi Mecnun bir
0: Rengeki evi.
1: kayıs
0: Öyle.
1: Mecnun'du be peştiviş bir renge darbası renge ki döndü be köyde ne uşi ilahi despet ki
0: Rasta.
1: evine ilahi despet ki jubo du beje tüşte kuazile de gariyam ev ne bu herim değil kujera du bejen
0: Hatta
1: tamam
0: Lugora
1: Leyla
0: Gordon'a da
1: evin
0: bejin mesela Leyla'nın nişan değil ve evni ile
1: na
0: ev.
1: de be tüşte kuazile de gariyam ev ne jiber ve yaki em dükarın bebejin evini mefhuma here giringe de klasik ya yani
0: Uş
1: ki
0: edebiyata klasik ya devkiji belki beşiyoji kode zana şkendi. Kingi çağı dest beşi em.
1: Şunu gelek ev emdikarın bibêjin di ber ya edebiyata klasik ya ciber ya nivîsî di çîrokên gelîrî de darbasdibe.
0: Benim.
1: Ev. Hatta da yenmeyi klasik ev ya da kam dinerin gelek de destanın meda gelek de
0: Dizembe Firoş
1: gelbeji da
0: mesela hani.
1: zembil firoş da zembil firoş ya ama dest bitke di saat tasavvufu ilahi bitke.
0: Rastı.
1: Dest bitke.
0: Rastı.
1: Yusuf Züleyha da cıvsanı.
0: Rastı.
1: Yani her çıkas em şahsen kunavemant Kur'an'ı da Vekjin Züleyha darbas ne beci ev işaret jine gidik e dibre
0: Ben.
1: dere da peştevi jibo hoşbe tüştin cinsiyen dünyevi pak digre de daviyavi digije evini ki mazın ya ilahi. Jel serve am dukarı bejin Celaleddin Belhî Mevlana Celaleddin Belhî gelek berhemin visiye. Vekfi mafi divani kebir mesnevi
0: Böyle.
1: Gazeliyat-ı Şems-i Tebrizi kitabı ki ya helbestin ki jibo Navevi dan ya Gazeliyat-ı Şems-i
0: Böyle.
1: Tebrizi jibo Şems kudu ben hatiyeni visandın dibure dere de cem evin ya ilahi diminin dibe geriye budem hande şodem morde budem zinde şodem dolet-i eşk omed o men dolet-i payende şodem ez digiriyam
0: Arı.
1: min hedine min eskeniyam min desmi kene kir ez miri bu mezindi bu Devleta evine muhabbeti hat ez payende yani cavidan bu mezedini ebedi bu.
0: Beni.
1: Mirin ku muhabbet hat mirin şole rabu. Emniş devinin ki Mevlana bingeha evini bingeha ruhi azat ya ruhi ebedi le ser evini edebilir.
0: Beni.
1: Yani evini de klasik ya da tuşta gelek giringe. Yani ija evini her tüm bir metaforu bir mezmuna te diyar kırını. Cana unsurin xoşiki ayarı amrejim pore vene, şanın berriyen vene, xattu halen vene, keziyen vene. Ama ter unsurin xoşiki ne vakti bahsediydi ki rast rast ne beşi dövre dere de evini ki yine ole.
0: Beni.
1: O piştevi hem disa bine mesela rüye yarı her tüm de klasik eda de edebiyat eda ve kahvet nişanlanı.
0: Vekçe.
1: Ve kahvet nişanlanı. Te
0: Kabe.
1: tasvir kırın.
0: Yarı yarı.
1: De klasik de devam ede ne var unsurun hoşiki canla poren yare o
0: Yarı.
1: keziyeni veya gisu darbastı ve zülf darbastı
0: Yarı.
1: ve maren raşen sermeli zehak

0: Em dizanin ku di edebiyata klasik de unsurên yarê tekiliya wan teqas bi evînî re heye. Evînî
1: Bele.
0: li derî dorê wê digere şonê. Yadını ku mugo carna evan unsurên raş kuyam dibin tuşke raş her çi bin. Birî, bijang, şan, zülfên yarê wek leşkerên Habeş yên zengiya tên tasvir kirin. Ebrehe çawa herişe Kabe dikin. Rüye yarı civet Kabe.
1: Bele.
0: Ev dikeve navvera ku aşık dîsa negîje meksuda. Divri derê de jî hemen unsura tenê bikarhanin. Lê Celaleddînê Rûmî nêrîna wî li evînê tiştekî gelek cuda ye wexta ku meriv lê dinêre. Hêza evînê wisa bi havekî tasvîr dike hinek xezelê wî ji serî heta binî hêza muhabbetê muhabbet dikare çi bike? Bê
1: Bele.
0: muhabbetî çi dibe? Eger evîn hebe hêza mirova çawane, evîn nebe mirov çawane. Divê çarçovê de min xwast ez wî bi edebiyata klasik ya kurmancî
1: Bele
0: û
1: kerem ke
0: soranî ra
1: çünkü
0: şîrove
1: yani
0: bikim.
1: bele
0: Eğer tuştek bunu bakarsanız karın
1: yani çünkü
0: bebeğim de
1: Mevlana prestij yani deryaya bebeğini Mevlana
0: Mevlana bu
1: Celaleddin
0: hadi
1: Rumi.
0: bece yani eğer kudret ve heza eviniye muhabbeti muhabbet şu eviniye anji şu aşkı kuramını bece aşkı cihye muhabbeti nagire aşkı da vakit kelime tuştaki kumruva da gire
1: Yani girtene çıkıyor. Yani
0: girtin
1: gredane.
0: o dükücü yani aşkı
1: Gredane.
0: dükücü muhabbet bu sanırım
1: Muhabbet
0: muhabbet
1: haskirine.
0: hezeki gelek zeydeye.

0: ku
1: Karamanda.
0: nejat dide, alîkariyê dide mirovên bindest. Gah zal û sam, gah rüstemê dostane eşq. Canı zal û evan lehengên mitolojik yên mitolojiya hevpariya İranê û Kürde em dikarin bibêjin. Gah mürid û gah şeyh û gah Uveyse gah Veheb. Carna Şeyh'e, carna Uveyse, gah Süleyman, gah Kelim û gah İsa û gah Hıdır. Yani bu çıma, ji bu Süleyman kudreta wî ser her tişt hebû. Kelim Musa'ya ku tekelüm dike bi Xwedara. İsa jî ji ber nefesa wî. Hıdır jî, Hıdır, Hazreti Hızır jî ku dema mirovike ve tengasiye
1: Havara
0: alîkariyê
1: mere.
0: deme. Geh Halil Yusuf u geh Ahmed Cane. Davi hani gişan Hazreti Muhammed dibe Cane Halile. Carna Yusuf ve Carnacı Ahmed Can. Ez nizanim iyi çi bejim her çi ye bejim tamam. Her veyele be ziyadetir ev rengi her vusane eşk. Eşk her tişte. Ger hem sad canı şehrin aşkan de bukum isar bu mevlaye eşk. Kanca pertu kadri eşkı zaniye. Ev şeyh her çiku bu daniye eşk. Yani başta kadir işte zani işk brasti de ban her sen helbesmanı klasik ki kuamdı vejin heza işki rengi işki o bandura ve nişemedi de
1: Samim, em bir peyvata ya dawi, em giştin dawi ya bername.
0: Mamusta brasti havek mevlevi gaz ve beyti vejin vez muhabbet kahr rahmet mi şevet az muhabbet mordi zinde mi şevet şu muhabbet kahr de ber rahmet O ji muhabbet ji mirî zindî dibin. Yani evini tuştek ve hayaz gelek spas kim ve bername hem derbari evini ya mahvin. Mala ve avaz hevidarım ev bername ji bo tamaşavana bisudu fayda be.
1: Bana teşekkür ederim. Gerek spas
0: Ersem.
1: kıl. Binerin heca amcardın giyiştin davu ya bernama yaku. Bu hatırı ve bir evi yaku du bernama yaku da amcardın verin peşberi ve.

Gami vara rod renga rod ne masi ga gule bishkifti selamla bu koga gelema Deyezri ala barda megama kavru kırar jibona minu tevanema Amu alem tevze uci sana paru şahit decimra sozek dabu Eze hev ya sozu kavru kırar u bekti etemam Sala parvişanı ezi gula divana revşa cuva tabum sala isal tez halandın fenani kumarda ve ganyanu cema fenani mumuje düşüma Ava mal hırabdı ki cia kuma hurce nema Nisonya amremi da tezkirme hesri dili